bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

rahat servetin olsun. Öyle bir dünya bu, vefadan yoksun. İsterse kainat

0: ki.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
2: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: En güzel sollar.
2: En güzel sollar.
1: Radyo sahilde.

0: Alfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: An vardır bir ömür yaşanamaz. An vardır yaşanır, bir ömür unutulamaz. Zaman bir tilkidir, kurnaz ve kaçak. Kaçan zamanın götüremediği, silinip giden mekanlara inat, yaşayan ve yaşatılan anlar vardır. Zaman kaçsa da dört nala, zaman bütün kolpalarını çekse de, yaşandığı yerde sonsuza dek yaşayanları bekleyen anlar var. Kimi zaman biter mi bu acılar dediğin halde biten, bitmemesi için dua ettiğin halde biten mutlulukların yaşandığı anlar. Sigaranı çekme öyle. O sigara, o sigara değil, yakmaz genzi. Çaydan çektiğin yudumlar da değişmiş. Garsonlar üniformalı. Adını unuttuğun kahvecinin kendi de yok, sabahladığın kahvehanede. Oysa çok oturmuştum burada. Hoş geldin diyen yoktu. Az ötede oturduğun evin adresini de hatırlamazsın şimdi. Gelen icra memurları bile unutmuştur adresi. Yine aynı şarkı. Hani o bırakıp giderken beni. Vallahi hiç bırakmadım diye bağırmak vardı. Bağıramazsın ki. Efes güneşini cila yapmadın ki. Hem Hasan'la öbürü kimdi? Oysa İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde karşılaşırdın sık sık. Hani bir gece vakti yurdun önünde bütün gözlüklülere hastayım ulan diye nara atmıştı. Neyse, o anın şahitleri de yok şimdi. Bir de üstüne üstlük adın da değişmiş. Üniformalı garson Sabri abi çay alır mısın diyor. Mekandan olsa gerek. Takıldım kaldım. Oysa pasaportta veya Ömer Ağa'da çay içmek vardı hesapta. Dur gitme. Oysa neler yaşandı bu şehirde? Ulvi davaların dikenli yollarında ne ihanet pazarları kuruldu. Hülasa, dönmem bu şehre bir daha demiştin, döndün. Belki de daha çok döneceksin dönmem sandığın dönülmezlere. Yaşadığım anlara emanet ettiğim kavgamı bıraktığım yerden vermeye döndüm bu şehre. Ey anılarımın şehri, ey dönmemi döndüm yapan şehir. Bana verdiğin bir hediye dört oldu. Şimdi yalnız değilim, beş olduk. Sıra bizde. Bu kavganın sonu belli. Hırpalatma istersen kendini. Pes et. Pes et. Ey kavgalarımın şehri. Pes et.
0: Radyosahil.com.tr.
3: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Tam 95'te.
0: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var?

gözyaşı gölüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkım hasret kölüm ben, bir gözyaşı

yaşamayım can. Asıl çekme kadere al. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah.

Ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır, yanımda sen olmayınca. Bence ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır,

bir gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkın hasret çölüm ben. Bir gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüm ben. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Alo.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne var efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Ne haber efendim? Ne bitmesi.

Arabesk'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran, Yeni Foça Yolu, Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofra

0: Çevirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

bilirim, toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gitti yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: ne unutmayı.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. O şekilde de gider. Hatta haftanızı umuyorum güzel geçiyordur. Şöyle güzel temennilerde bulunalım ki günümüz daha güzel geçsin. Şöyle güzel enerjimizi yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan sevgili yolcularımız, kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, şehir içi hat, minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, belediye çalışanlarımız. Hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Bugün birbirinden güzel nostaljik şarkılara eşlik edecek yolculuğumuza her çarşamba olduğu gibi ben Özlem Körfe Rengarenk programımda bugün 80'lere, 90'lara, belki arada bir 70'lere de gidebiliriz. 2000'lerin başından da artık çalıyoruz. Neden? 2001, 2002, vallahi 20-25 yıl geçti. Çeyrek asır. Abu, vallahi. O yüzden 2000'lerin başından da şarkılar çalabilirim. Artık onlar da nostalji konseptine katılmış bulunmaktalar. İlk saatimizi Engöz'de Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman Özlem'le rengarenge. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

ama sen de istiyorsun, açık konuş susma. Bana ne, bana ne, şimdi duracağım. Bana ne, bana ne, şimdi öpeceğim. Benimle oynama, hadi gel kaçma. Hadi, hadi.

0: 24 çift 0 sağ çek çabuk.
1: Bana mı çatar bu trafik cezası? Benim hatam değil de kimin hatası?
2: Vallahi trafik cezası bana da çıkıyor ya. Hayır, bir şey yaptığımdan değil. Parktan yiyorum her seferinde.
1: Evet, bir şans versen yaylan desen.
0: Ehliyet ruhsat lütfen.
3: Buyur abi.
0: Evraklar tamam. Alkol de yok. Tutmayayım seni.

Efendim, programımız En Gözde Döner Restoran Sponsorluğunda devam ediyor. Tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi En Gözde Döner Restoran'da bulunmakta. Ayrıca ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. 0232 504 07 35 0232 504 07 35 iletişim numarasından paket servis seçeneğini de kullanabiliyorsunuz ya da Yemek Sepeti gibi yemek uygulamaları olan sayfalardan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da. Yani kapalı cumartesi pazarının oradaki ışıkların sağ tarafında kalıyor. Bu kadar kolay yerinde bulması, kocaman, geniş, ferah bir mekan. Etler güvenilir yerden temin ediliyor. Her şeyin en güzeli kullanılıyor. Yemekler gözünüzün önünde hazırlanıyor. Daha ne olsun? Hadi biraz daha hareketli ritimlerle devam edelim. Nez, her şey boş diyecek.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542-130-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo!
7: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Şimdi Radyo Sahil'de.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
11: Efendim, reklamlardan Emrah ile dönüş yaptık. Kabul diyecek. Programımız en göze dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Bu arada dinlemek istediğiniz ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar olur ise 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Efendim programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran artık evlere de iş yerlerine de servis imkanı sunuyor sizlere. Yani bu güzel lezzetleri bulunduğunuz ala sınırları içerisinde her neredeyseniz kapınıza kadar isteyebiliyorsunuz. 0532 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından bulunduğunuz her yere ala içerisinde olduğunuz sürece her yere En Gözde Döner lezzetlerini isteyebilirsiniz. İster öğle yemeği için, isterseniz akşam yemeği için ya da günün herhangi bir saati fark etmiyor. Eğer ben gidip yerinde yemek istiyorum diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da bulunmakta. Kapalı cumartesi pazarının hemen yan tarafında. Hemen böyle ışıklar var ya, ışıkların yanında sağında kalıyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine bu kartları kullanabiliyorsunuz En Gözde Döner Restoran'da. Şimdi bir Özcan Deniz şarkısı çalmak istiyorum. Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ala Sanat Günleri kapsamında yapılan son konserimiz Özcan Deniz olacak ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız hep beraber, Özcan Deniz'le beraber. Ve bu şarkıyı Özcan Deniz ilk Ala'ya gelecek denildiğinde aklıma gelen tek bir isim vardı. Canım arkadaşım Duygu. Özcan Deniz'i çok seviyor. İlk daha açıklanmadan duyduğumda aha dedim, Duygu çok sevinecek. O yüzden zaten Özcan Deniz şarkısı çalacaktım. Haydi dedim bu şarkıyı duyguşuma armağan edeyim. Benden sana gelsin.

Son dönemde Seda Bakan'ın seslendirdiği ama aslında ilk bu şarkı Gülben Ergen'den duymuştuk. Tekrardan şöyle ilk ağızdan bir dinleyelim istedim. Gülben Ergen, Kör Aşık sizlerle.

0: Valla Gülşen'in bu halleri ne kadar güzeldi. Pijama ile ünlü olmuştu ama daha duru, daha saf, daha temiz bir güzelliği vardı. Tabii ki güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ama tarzını değiştirince birazcık sanki sahneye çıkarken kostümlerini giymeyi unutuyor mu ne? Yani bariz giyinmemiş gibi çıkıyor artık. Eskiden oysa ki en doğal haliyle daha bir farklı tarzı vardı bence. Sonrasında sadece Gülşen de değil aslında. Demet Akalın, Hande Yener bu üçlü tarzlarını müzik tarzı olarak da görsel olarak da çok değiştirdiler. Aslında gerçekten üçü de güzel kadınlar. Hani eskisi gibi yine giyinebilirlerdi. Tabii ki modaya uyacaklar, şu anki günümüze uyacaklar. O ayrı bir şey. Ama hani Demet Akalın'la Hande Yener neyse ama velakin Gülşen gerçekten bazen sanki kıyafeti giymeyi unutmuş da sahneye apar topar atılmış gibi. Valla siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama bayağı bir eleştiri oklarını çekmişti üstüne bir dönem. Şu an çok ses soluk çıkmıyor ama bir dönem çok feciydi. Yani bir dönem acayip linçliyorlardı. Hak ediyor mu? Tabii ki o kadar linçlenmeyi hak etmiyor ama sonuçta çocuklar da izliyor, hani aileler de izliyor ya, bence sahne adabı denen de bir şey olması lazım. Tamam, tarzın farklı olabilir, ona göre giyin, farklı bir tarz yap, ona kimse bir şey demiyor ama hani ailece de eğlenmeye gelinen bir yerde yine birazcık bir şeylere dikkat etmek gerekiyor bence. Tabii ki siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama ben bu şekilde düşünüyorum. İlk saatimizi Engöz'le Döner restoran sponsorluğunda kapatacağız. Engöz'le Döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim Bira'da. 0232 504 0735 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Engöz'de Lezzetler ve Engöz'de Restoran. Token Flex Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz sizler de bu kartları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca vermiş olduğum telefon numarasından ya da yemek sepeti gibi uygulamalardan artık Engöz'de Döner lezzetlerini sizler de evinize, iş yerinize, bulunduğunuz her yere sipariş edebiliyorsunuz. Mustafa Sandal, gel bana diyecek. Bu şarkıyı hatırlayanlar var mı? Sonrası 11 reklamları ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
1: Oldu bir kere, kalp uydu

0: Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. Radyo. Radyo Sahil. Art arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
6: Şimdi radyo sahilde.
8: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
9: Rengarenk.
7: Görfez'in en güçlü sesi radyo sahilde.

Efendim, reklamlardan Çelik ile dönüş yaptık. Cici Kız diyecek. Programımızın ikinci saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm radyo sahil dinleyenlerine ve tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü, kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor, 1000 TL'ye düşüyor, bilginiz olsun. Parfümleri oldukça kalıcı. Dün dedim ya, hani kolonyası var bende, kolonyası bile parfüm gibi. Hani böyle kendine sık dolaş, o derecede kalıcı ve güzel kokuyor. Parfümleri daha efsane. Normalde parfümün fiyatı 1800 lira ama pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liraya vermiş olacaklar, bilginiz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi Barış Manço kol düğmeleri diyecek. Bu şarkıyı bizlerden Mehmet Bey istemişti. Tüm Barış Manço sevenlerine armağan olsun. Eskimeyecek şarkılardan bir tanesi, tabii ki bir de Mehmet Bey'e armağan. İyi dinlemeler.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Radyo
4: Sahil tam 95'te.

Efendim merhabalar. Şarkı arasından Serdar Ortaç'ın şarkısı biraz uzun sürdü. Böyle reklam arası vermiş gibi olduk. Eski şarkılar daha uzun, farkında mısınız? Bakın Sertab Erener'de 4 dakikaydı. Serdar Ortaç öyle. Diğer bir sonraki çalacağım şarkılar öyle. 5 dakika olan şarkı bile var. Neden? Çünkü eskiden şarkılar duyguyla yazılıyordu. Eskiden yapılan şarkıların sözlerini dinliyorduk. Şimdi şarkıların sözlerini değil, ritimlerini dinliyoruz. O yüzden 2 dakika falan sürüyor. 1,5 dakika olan bir şarkı bile görmüştüm. O yüzden eski şarkılar bir tık daha uzun sürüyor. Neden? Çünkü duygu yüklü. Hareketli şarkılar bile çalıyor olsak içinde yine verilen bir mesaj, ama iğneleyici ama güzel bir mesaj mutlaka bulunuyor. Şimdikiler gibi değil. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese Blue Diamond parfümü 1000 lira olacak. Normal değeri 1800 lira olan parfümümüz pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 liraya kadar düşecek. Bu arada pırlantalarda %50 indirim devam etmekte. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da bulunuyor. Yani Akbank Sokağı'nı biliyorsunuz, İzmir Caddesi'nin. Akbank'ı hemen böyle o köşeyi dönün, sol çaprazda kalıyor. Hemen böyle karşınızda göreceksiniz. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor bu arada. Sosyal medya hesapları da Blue Diamond Tala, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yolculuğumuza Ebru Yaşar'la devam edeceğiz. Yeminim var diyecek. Siz yine de böyle hani aşk meşk için yemin etmeyin. Sonra sıkıntı olmasın.

Efendim Sinan Özen'le devam ediyoruz yolculuğumuza. Programımız Blue Diamond Ala sponsorunda devam ediyor. Şimdi dedim ya hani eskiden şarkılar sözleri daha güzeldi. Şimdi gerçekten bak şu an farkında mısınız? Eskiden bu güzel şarkıları yazanlar mesela Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç, beste fabrikaları bunlar, Tarkan. Bu dönemde artık onlar da tükendi. Onlar da eskisi kadar böyle çok anlamlı şeyler yazamıyorlar. Galiba duyguları mı her geçen zamanda, her geçen yılda duygularımızı mı tüketiyoruz bilemedim. O yüzden ne bileyim böyle eskisi gibi değil hiçbir şey. Şarkılarımız, insanlar, hayatımız, yaşantımız, eşyalarımız bile. Geçen sosyal medyada şey denk geldi. Eşyalarımız bile ruhsuzlaştı. Şöyle ki evet ruhları var mı aslında? Yok. Belli bir bilinen bir ruhu yok. Canlı değiller ama o kadar güzel tasarımlar, o kadar böyle şık tasarımlar varmış ki şu an bakıyoruz bütün her şey dümdüz. Sonrasında mesela ben o gönderileri gördükten sonrasında şöyle bir baktım evime, yaptırdığım dolaplara falan. Gerçekten dümdüz. Hayatımız sıradanlaşıyor, eşyalarımız sıradanlaşıyor. Hani bu şey değil dersin ki hani eşyaya çok önem vermiyorum artık, parası pulu vesairesi. Ama şöyle de bir şey var, daha pahalılar, daha pahalılarını alıyoruz ama dümdüz bir şey yaptırıyoruz. Eskiden o yaşanmışlıklar o mobilyalarda, o yemek masasında, aynada bile o oymalı aynalar falan. Zaman geçtikçe sanki yaşımız ilerledikçe sadeleşirken, yani daha doğrusu dışımız sadeleşirken içimiz sanki daha hareketleniyor, daha çok özlüyoruz. Hep böyle anneannelerim vesaire, böyle anneannem babaannem bahsettiği zaman eski günlerden diyordum yani ne kadar güzel olabilir. Vallahi yaş ilerledikçe öyle oluyormuş biliyor musunuz? Yaşımız ilerledikçe evet bugün de güzel kıymetli ama geçmişte kalmıyor mu aklımız?

İkinci saatimizi de bitirmek üzereyiz. Programın ikinci saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Tüm pırlantalardaki %50 indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunuyor. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerinde olan Blue Diamond parfümü 1000 TL'ye sahip olacaksınız. Kokular muhteşem. İster kadın için, ister erkek için ya da unisex parfümü tercih edebilirsiniz. Kokular kalıcı. Kolonyası bile çok kalıcı, çok güzel kokuyor. Parfümünü hayal edin. Bir ara biz yılbaşında mıydı? Bir sürü hediye vermişti Blue Diamond Ala. Pırlanta taşlı kolyesinden, parfümüne, kolonyasına, cüzdanına neler neler vermişti. O zamandan kokularını biliyorum. Düşünün, daha hala kolonyası bitmedi bile. Çünkü o kadar çok hediye vermişti ki. Çekilişi bitmiyor, oku bitmiyor. En son demiştim, o kolonyadan sizin esas bana vermeniz lazım. Bayılacaktım burada diye. Kadınlar günüydü, kadınlar günü. Bak aklıma geldi şimdi, bir de Ramazan'dı. Mahvolmuştum oruçta o çekilişi yapacağım diye. O gün herhalde bir 100 dinleyiciye yakın hediye vermiştik. Bunu zaten nereden baksanız %40'ını Blue Diamond vermişti. Demiştim yani, Gökhan abi esas kolonya bana lazım, bayılıyorum burada diye. Tabii espri yapmıştım ama sağ olsun yollamış sonrasında. Bayılırsam hani programa gelemem, problem o. Oradan biliyorum kokularını. O yüzden sizler de eğer zaten alışveriş yapacaksanız, pırlanta, takılar, aksesuarlar alacaksanız parfümü unutmayın. Kolonyasını alalı bir yıl oldu tabii ki. Bir yılı geçti. Hala duruyor. Hepsi bitmedi. Çünkü normal böyle dökme şeklinde değil de parfüm gibi böyle pıs pıs şeklinde yapmışlar. Öyle olunca daha bereketli oluyor. Düşünün, kolonyası bir yıl geçtiyse, bozulmadı bu arada, aklınıza o gelmesin, parfümü ne kadar uzun sürer ve kalıcılığı yüksek. La pırlantadan çok parfümün reklamını yaptım gibi bir şey oldu. Harun Kolçak'la devam edeceğiz. Sonrası reklamlar. 12 reklamlarından sonra ben buralardayım. Saatlerimiz biri gösterene dek. Bir yere ayrılmayın, olur mu?

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, üçüncü saatimize girmiş bulunmaktayız. Üçüncü saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan olsun.

Efendim programımız Revo Vera Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle, eşsiz manzara güzelliğiyle sizlerle buluşuyor. Açılışa özel 1 Eylül'e kadar %50 ne yerseniz yiyin, %50'sini yarısını ödemiyorsunuz. Çok güzel bir kampanya yapmışlar. %50 indirim. Ne yerseniz yiyin bakın, ister kahvaltı, ister ana yemek, ne olursa hiç fark etmiyor. 1 Eylül'e kadar %50 kampanyalı fiyatlardan faydalanıyorsunuz. Açılışa özel çok güzel bir kampanya yaptılar. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'da bulunuyor. Rezervasyon numaramız 0532 741 54 35. 0532 741 54 35. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant. Sizler de takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şöyle bir gitmeden öncesinden şöyle bir fikriniz olur. Ama ve lakin rezervasyon yaptırmadan gitmeyin, olur mu? Çünkü inanılmaz derecede yoğunlar. Şimdi Ali Güven

Normal hayatta da öyle değil midir? Çoğu zaman en güvendiklerimizden darbe yiyoruz. Boşa söylememiş, güvendiğim dağlara kar yağdı. Genelde en yapmaz dediğimiz, yok ya beni seviyor, en üzmez, beni hayatta böyle bir şey yapmaz dediğimiz insanlardan en büyük yaraları, darbeleri alıyoruz. Belki de bu kadar fazla güvenmemek gerekiyor sevdiğimiz kişilere. Bakalım bizim sevdiğimiz gibi onlar bizi seviyor mu, değil mi ama? Programımız Revavela sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetlerini keşfetmek istiyorsanız, hem de Hasan Usta'nın ellerinden çıkan bu güzel lezzetleri deneyimlemek istiyorsanız çok güzel bir fırsat. Daha öncesinden deneyimlememiş olanlara duyurulur. 1 Eylül'e kadar geçerli. %50 indirimleri bulunmakta. Ne yerseniz yiyin, hiç fark etmiyor. İster akşam yemeğine gidin, ister öğle yemeğine ya da sabah kahvaltısına. Tabii ki sabah kahvaltıları bu arada sadece hafta sonu, cumartesi ve pazar günleri. Hiç fark etmiyor. %50 indirimli yiyeceksiniz. Hem de bu güzel eşsiz lezzetleri, hem de o kadar güzel manzara eşliğinde. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 efendim. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Rezervasyon numaramız 0532 741 54 35. 0532 741 54 35 rezervasyon numarası. Instagram adresleri Revavela Restorant. Şimdi Rafet Erroman, Seni Seviyorum diyecek istek şarkısıydı. Esra Hanım'dan çok sevdiği Ercan Bey'e armağan olacak bu şarkı. Aşkınız daim olsun diyelim mi biz de o zaman? Bu şarkı sizlere armağan.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, reklamlardan Sezen Aksu ile dönüş yaptık. Git diyecek. Hani bazen gitmesini istemeyiz ama ağzımızdan o kelime çıkar ya, git artık seni istemiyorum, ama kalbimiz öyle söylemez. İşte bu şarkıda tam olarak

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. 1 Eylül'e kadar geçerli %50 indirimleri bulunmakta. Bu fırsatı kaçırmayın. Ama gitmeden öncesine mutlaka arayın rezervasyon için, zira full dolu olabiliyor. 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numaraları. Adres olarak da Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Yöresel lezzet sevenlere hitap edecek çok güzel bir yer. İster kahvaltı olarak, isterseniz akşam ana yemeği olarak gidebilirsiniz. Ve ilerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar da sahne alacak. Yani hem eğlenebileceğiniz hem de huzurla, keyifle, tadını çıkara çıkara yemek yiyebileceğiniz bir mekan. Hande Yener Kırmızı desin mi? Bu şarkıyı çok seviyorum. Kırmızı sana çok yakışıyor demek istediğiniz kim varsa ona armağan olsun.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımın 3. bölümünü Reva ve Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeyi gösterdiğinde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
0: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
3: Repar. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca. Vallahi bu ayrılık biraz uzun oldu. İki gün, hafta sonu iki günde böyle bir izin almak zorunda kaldım. Dört gündür mikrofondan ayrıyım. Sizleri çok özledim, mikrofonumu çok özledim. Hazır mıyız o zaman? Program başlasın. 95 frekansındayım ya da www.radyosahil.com.tr'deyim. Duyanlar duymayanlara söylesin lütfen. Evet, bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Ve tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Hazır mıyız? Hadi yine iyisin, iyisin diyelim mi Tayfun'la? Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar var. Vardır elbet. Ne yapıyoruz? Parmakları birazcık çalıştırıyoruz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Dediğim gibi Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Böyle duyanlar duymayanlara söylesin ki herkes dinlesin. Herkes böyle herkes birbirine şarkı armağan etsin istiyorum ve gönül köprüsü de olmak istiyorum. Evet, hayata dair konuşacağız, şarkılar dinleyeceğiz. 3 saat sizlerleyim, hazırsak.

Efendim, sağlıklı beslenmeyi hayatın bir parçası haline getirmek isteyenlerden misiniz? Eğer öyleyse lütfen beni can kulağıyla dinleyin derim. Şimdi DengeFit'ten bahsedeceğim sizlere sevgili dostlar. DengeFit, sağlıklı öğünleri özenle hazırlayan ve beslenmede dengeyi ön planda tutan bir marka gerçekten. Ürünlerinde doğal ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bir de başında tabii ki gıda mühendisi var. Bunun da altını çizmek isterim. Yani ne yediğinizi gerçekten bilerek yiyorsunuz. Üstelik sağlıklı olsun demekle de kalmıyorlar. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarında da dikkat ediyorlar. Bakın gerçekten bu da çok önemli. Tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturuyorsunuz. Eğer bu şekilde beslenmeye önem veriyorsanız DengeFit'le hemen tanışın isterim. Efendim, Trendyol Go'dalar, yemek sepetindeler. Şöyle de bir güzellik yaptılar, sağ olsunlar. Trendyol Go'dan ya da yemek sepetinden sipariş verirken Serap'la hayata dair yazarsanız içeceğiniz yanında ikram olarak gelecek. İletişim numarası 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Tabii ki DengeFit Instagram hesabını DengeFit Yemek olarak da girip ziyaret edebilirsiniz. O kadar çok çeşit var ki onlardan da bahsedeceğim. Yani şimdi sağlıklı beslenme işte deyince de sadece bir çeşit beslenme aklınıza gelmesin. Yani ya ilerleyen zamanlarda gerçekten hepsinden bahsedeceğim. Birçok çeşit var.

Efendim, güzel bir düetle devam edelim. Sonra kısa bir reklamlara gidelim. Reklamların ardından... Şimdi hayatınızı gereksiz yere zorlaştıran ve aslında sorumlu olmadığınız şeyleri biliyor musunuz? İşte onlardan bahsedelim. Denge Fit Yemek sponsorluğunda program devam ediyor. Aslında yere

0: tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim şimdi yoğun iş temposunda bugün ne yiyeceğim diye çok düşünüyorsunuz değil mi? Vallahi özellikle yeni nesil, hadi bizim yine annelerimiz, hadi bizler böyle bir tencere yemeği olsun ama olsun derdik ama şimdi öyle değil. Gerçekten çok yoğun çalışıyor insanlar. Çevremdeki insanlardan da biliyorum. Bazen böyle mutfağa girecek vakit bulamıyorlar. Dışarıdan söylemek zorunda kalıyorlar. Tabii ki sağlıklı öğün yemek de İstemek en büyük hakkımız değil mi? Şimdi eğer bu durumdaysanız, böyle bugün ne yemek yapacağım ama sağlıklı olsun yiyeceğim şey diye düşünüyorsanız, işte size çok güzel bir alternatif. Sağlıklı, dengeli, kaliteli ve kontrollü öğünler için tabii ki DengeFit'e mutlaka, DengeFit'in sitesini veya arayarak mutlaka ziyaret edin derim. Bir kere kişiye özel beslenme var. Yani kaç kaloriye ihtiyacınız var, neye ihtiyacınız var? Bunların hepsini belirleyerek yol çiziyorlar. Öğünleri isterseniz günlük olarak alabilirsiniz ya da aylık üye paketi açtırabilirsiniz. Birçok da alternatif var bu konuda DengeFit'te. Şimdi Trend Yol Go'dalar ve Yemek Sepeti'ndeler. Çok da güzel bir jest yaptılar. Eğer Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verecekseniz Serap'la Hayata Dair yazın açıklamaya. İçeceğiniz yanında hediye olacak. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İletişim 0531 566 4993. Instagram'larını ziyaret etmek isterseniz DengeFit Yemek. Evet, şöyle Özcan Deniz'le devam edelim. Özcan Deniz'i bu hafta sonu Ali Ağa'da ağırlayacağız. Vallahi çok heyecanlıyım. Özcan Deniz'i tabii hem şarkılarıyla seviyoruz hem de gerçekten çektiği dizilerin hepsi efsane. Böyle pür dikkat ekrandan da izliyoruz kendisini. O yüzden hafta sonunu iple çekiyoruz bu arada Özcan Deniz'i görmek için sahnede.

0: Efendim, şimdi konumuza gelelim. Diyor ki, başka insanların mutluluğundan sorumlu değilsiniz. Ne demek istiyoruz? Şimdi bazen böyle kendimizi farkında olmadan çok parçalarız, biliyor musunuz? Yani ben onu yapanlardan bir tanesiydim mesela. Alma verme dengesi denilen şey o kadar doğru ki, insanlara böyle istemeden bir şeyleri vermek vallahi hiç kıymet bilinmiyor. Daha çok üstüne azar işitiyorsunuz gerçekten. Hiç o yüzden böyle alma verme dengesini elinizden geldiği kadar kurmaya çalışın. Şimdi başka insanların mutluluğundan sorumlu değilsiniz. Bırakın, mutsuz olmak istiyorlarsa olsunlar. Siz onları böyle mutlu etmek için çabalamak zorunda değilsiniz. Mutsuz olmak isteyen mutlu olur yani. Çünkü mutluluk öyle bir şey ki, yani senin mutlu olacağından o olmayabilir. Bakış açısıyla o kadar önemli ki. Hani derler ya, bardağı dolu mu görüyorsun, boş mu görüyorsun? İşte burada mutluluk. Sonra insanlara seçimlerinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Bu da çok doğru. Bazen o kadar çok parçalıyoruz böyle kendimizi açıklamak için. Bırakın, bırakın kafaları karışık kalsın. Yani açıklama yapmak zorunda tabii ki değiliz. Şimdi deriz ki, aman hiç de değerimi bilmediler. Değerinizi anlamayan insanlara kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Bak, bu da çok yaptığımız bir şey. Bazen böyle değerimizi anlamazlar ama biz değer bilsinler. Böyle değersizlik duygusu mu yaşıyoruz arada acaba, bilemiyorum. Değerimizi bilsinler istiyoruz. Bilmiyorsa da bilmiyor. Sizi anlamayan veya küçümseyen herkesi ikna etmek sizin göreviniz değil ki. Çünkü hani şey diyorum ben, Ayşe'ye de Fatma'ya da aynıyım ya da Ali'ye de Osman'a da aynıyım. Biri işte sizin değerinizi biliyor, diğeri bilmiyor. Onun sorunu, onun bakış açısı. Herkesin beklentilerini karşılamak zorunda değilsiniz. Bence de ya, bırakın hayal kırıklığına uğrasınlar. Bu ne? Beklentilerini karşılayacağım diye hani elinden geleni yap. Bırak hayal kırıklığına uğrasın. Uğramak isteyen uğrar. Sonra devam edelim. İnsanları sorunlarından kurtarmak sizin sorumluluğunuz değil. Vallahi bunu da çok yapan var. İşte onlardan biri de ben. Böyle nerede sorunlu insanlar var, gidiyorum bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Allah'ım, nefesimi tüketene kadar ertesi gün bakıyorum, o insan aynı, hiç değişmemiş. Bırak ders alsın, hayattan ders alsın. Yani sen kimseyi düzeltemezsin. Bunu da çok sever bazı insanlar. Etrafınızdaki herkesi, her şeyi yönetmek sizin sorumluluğunuz değil. Bence de ya, vallahi o kadar yorucu bir şey ki, hani bu bende yok, Allah'tan çok şükür ki yok. Ama tanıdıklarım var böyle herkesi yönetmeye çalışan, yani böyle kafasında her şeyi kurgulayan, her şey onun istediği gibi olmak gitmek zorundaymış gibi mesela. Bırakın olduğu gibi kalsın her şey. Siz her şeyi kontrol edemezsiniz. Böyle kontrolcü insanlar çok var ve hem kendilerini yoruyorlar hem de sizi yoruyorlar. Yani diyor ki, kontrol edemeyeceğiniz şeyler için enerjinizi tüketmeyin. Vallahi bir gram enerjimiz var. Bir de bunlar için enerjimizi tüketiyoruz. Sonra bir bakıyoruz, bize bir şey kalmamış. Başkalarının ruh hali, düşünceleri veya davranışları gibi kontrol edemeyeceğiniz şeyler için zamanınızı, enerjinizi boşa harcamayın. Gelin beni dinleyin. Çünkü sen ne kadar çabalarsan çabala, vallahi diyorum ya, ertesi gün o insan aynı yani. Konuşuyorsun. Yani resmen böyle şey, ücretsiz psikologluk yapıyorsun kendisine. Yok yani, o insan kendini değiştirmek için hiç mi çaba harcamaz? Aynı şeylere şikayet etmeye devam ediyor. Yani işte böyle. Bilmiyorum artık birazcık olsun ders çıkardıysak ne mutlu bize. Ben böyle şeyleri seviyorum. Pozitif hikayeleri, pozitif böyle düşünceleri. Gerçekten sizlerle de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Böyle birazcık olsun ders çıkarıyoruz bence de ya. Değişim güzel şeydir. Şimdi Seda Sayan Tekir, hadi diyelim mi? Yıkamazlar beni agaları gelsin.
1: Aslanım be, tamam.
2: Helal.
1: Benim kimse yok karşıma.
2: Aslan.
1: Kimse yok.
2: Gel ulan, gel.
1: Gel.
2: Anne. Merak etmeyin, bizi kimse yıkamaz.
3: Babaları gelsin.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda devam edelim. Şimdi Dengefit'in en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı değil mi sevgili dostlar? Şimdi sporcu beslenmesine özel paketlerden, alerjik beslenme seçeneklerine, yine tıbbi beslenme programlarından günlük yaşamda daha hafif, daha dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar bakın. Bir sürü farklı alternatifi sunuyorlar. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, ister beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin. Dengefit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek isteyenler için Dengefit sunduğu bu farklı paketlerle paketlere mutlaka göz atın derim. Dengefit, Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nde sevgili dostlar, Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden eğer sipariş veriyorsanız açıklamaya Serap'la Hayata Dair yazdığınızda içeceğiniz de yanında hediye gelecek. Bunu da söylemek ve belirtmek isterim. İletişim 0531 566 49 93, Instagram Dengefit Yemek.

Efendim valla şimdi bak farelerle ilgili bir haber geldi karşıma. Fare deyip geçmeyin, geçmeyin. Nasıl duygusal varlık yaratıklarmış diyeyim. Erkek fareler dişileri etkilemek için insanların duyamayacağı kadar yüksek frekansta aşk şarkıları söylüyormuş. Bak sen fareye gel. Yani fare deyip geçiyorsun, erkek fareye bak. Dişisini etkilemek için aşk şarkıları söylüyormuş. Ya bazen gerçekten hayvanlar insanlardan daha duyarlı ve duygusal gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?

Efendim, Denge Fit şimdi diğer Denge Fit'in diğer güzel bir tarafı da size sadece tek bir seçenek sunmuyor. İsterseniz üyelik sisteminden yararlanabilirsiniz. Düzenli bir beslenme programına dahil olabilirsiniz. İsterseniz de üyelik gerektirmeden o gün canınız ne istiyorsa, hangi öğünü istiyorsa günlük olarak sipariş verebilirsiniz. Üstelik menüler her hafta yenileniyor ve farklı seçenekler karşınıza sunuyorlar. Mesela bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün günün tabağı, pizzası, ev yemekleri, yani o kadar çok çeşit var ki. Ama bütün bu lezzetlerin ortak noktası nedir? Tabii ki sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli bir şekilde hazırlanmış olması Denge Fit'te. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı şeyleri, aynı yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Denge Fit hem çeşitlilik, hem de lezzet, hem de sağlık. Hepsi bir arada bak. Çünkü mesela sağlıklı beslenme deyince ya da sporcu beslenmesi deyince ne geliyor aklımıza? Hemen bir tavuk pilav geliyor değil mi? Öyle değil. Her öğün farklı seçenek yeme alışkanlığı edinebiliyorsunuz Denge Fit'te. Efendim, hemen iletişime geçin derim. Siparişlerinizi Trendyol Go'dan veya Yemek Sepetinden verebilirsiniz. Şöyle de bir güzellik yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Trendyol Go Yemek Sepetinden sipariş verirken Serap'la Hayata Dair yazarsanız içeceğiniz yanında hediye gelecek. Aynı zamanda iletişim olarak da 0531 566 4993 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Instagram adresleri Denge Fit Yemek sevgili dostlar. Evet, Denge Fit sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı. Az sonra çok kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.

0: ışığımı güneşmiş.
1: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 14.05. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Evet. Serap'la Hayata Dair programı devam ediyor. Saat 16'ya kadar sizlerleyim. Hepiniz. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgilerimi gönderiyorum. Bu bölümün ilk şarkısı onlar için gelsin.

akşam ayrı alternatifler sizleri bekliyor. Hem yemek olarak hem eğlence olarak. Özellikle hafta sonu cuma, cumartesi vallahi bir canlı müzikleri var. Gerçekten çok güzel, çok eğlenceli. Bir de böyle balık menüsü, et menüsü seviyorsanız oh mis vallahi, yanında da şahane mezeler sizleri karşılıyor. Yani keyifli sofralar, keyifli sohbetler Loça Restorant'ta yaşanır diyoruz. Loça Restorant'ın ayrıcalığını lütfen yaşamak için şimdiden rezervasyon yaptırın. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant.

Efendim, Japonlar ne kadar enteresan insanlar. Bakın gerçekten hani insana birbirine saygısı olduğu gibi. Şimdi Japon işçiler yıllarca kendilerine hizmet eden

eski makinelere teşekkür etmek için veda töreni düzenlemişler. Vallahi yanlış duymadınız. Böyle her makinenin önüne güzel güzel örtüler sermişler, çiçekler koymuşlar, önlerinde saygıyla eğilmişler ve vedalaşmışlar. Ve bir de ya ben bile duygusallaştım. Yani bu görüntüleri görünce ağlamışlar veda ederken bir de makinalara. İşte düşünün yani birbirlerine bağlılığını bırakın makinalara bile hani böyle artık yıllarca şey arkadaş dost gibi olmuşlar demek ki. Çok enteresan değil mi? Yani bağ kurmak gerçekten böyle bir şey olsa gerek. Yani onlar için bir makine olmamış. Resmen bağ kurmuşlar ve vedalaşmak da ne kadar zor olmuş onlar için.

Efendim şimdi yapay zeka artık hayatımızın bir parçası. Her şeyi ona soruyoruz. Vallahi oturup dertleşiyoruz hatta. Bazen oturup dedikodu yapıyoruz hatta. Şimdi yapay zekaya insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın diye sormuşlar ve çok şaşırtıcı cevaplar vermiş. Şimdi insan olsaydın mutlu olmak için neler yapardın? Demiş ki güneş gören yerlere otururdum, hem ruhum ısınırdı hem de D vitamini bedava bak. Bak zekaya bak. Biz hiç düşünemiyoruz bunları değil mi? Bak yapay zeka düşünüyor. Sonra demiş ki sık sık yürürdüm, kafamı boşaltır, kulaklıkla güzel bir müzik açar, hayat film şeridi gibi ha derdim. Espri de yapmış bak. Bak sen yapay zekaya. Ama var doğru bak. Güneş görmek şart, D vitamini almak şart, sık sık yürüyün. Kafanızı dağıtmak için bir de böyle kulağınıza güzel bir müzik koyun. Oh mis valla ben yapıyorum, çok iyi geliyor. Bir de çok şanslıyız Ali Yağlılar olarak. Çok güzel bir sahil bandında yürüyüş alanımız var. Gerçekten çok şanslıyız. Sonra demiş ki bir şey üretirdim. Yazı, çizim, komik videolar. İnsan en çok yaptığı şeyde kaybolunca mutlu olur gibi geliyor bana. Vallahi bana da öyle geliyor yapay zekacığım. Kesinlikle üretken olmak lazım. Hani yazı yazamazsın, çizemezsin ya da video çekemezsin. Ama ben hep söylüyorum programlarımda. Lütfen bir hobi edinin. Hobisi olmayanın fobisi olur diyorum. Artık neye ilginiz varsa, yaşınız kaç olursa olsun 7'den 77'ye lütfen bir hobi edinin, evde oturmayın. Sonra demiş ki vallahi ben böyle yapıyorum bak bu da güzel. Kahkaha atan insanlarla takılırdım çünkü mutsuzluk da bulaşıcı, kahkaha da demiş. O kadar doğru ki böyle negatif insanların yanında siz de gerilmiyor musunuz yahu? Vallahi direkt geçiyor bana onların negatifliği böyle yani tüylerim diken diken oluyor diyebilirim ama böyle gülen kahkaha atan insanların yanında da senin surat ifaden bile değişiyor. Kendimi bol bol yalnız bırakırdım ama keyifli yalnızlık, sessiz bir kahve, kitap, düşünce turu, içimde arkadaş olurdum demiş. Ya evet zaman zaman bu da önemli. Kendimizle arkadaş olup böyle sakin kafayı dinlemek de önemli. Zaman zaman yapılabilir. Az kişiyle derin bağ kurardım. Kalabalıklarla değil, iki samimi göz yeter insana bazen. Bak bak bak bak. Vallahi nokta atışı. Bunu biz yani yapay zekacık anlamış ama biz bunu yaşaldıkça anlıyoruz. Az insan, öz insan diyoruz. Valla ben çok geç anladım. Ya bizim zamanımızda yapay zeka mı vardı ya gençken şimdi? Hani gençler gerçekten şanslılar, araştırıp ettikten sonra her şeye çözümünü bulabiliyorlar. Biz böyle ancak arkadaş çevremizle dertleşerek işte sohbet ederek bir şeyleri böyle yol yordan buluyorduk. O dönemlerde tabii ki güzeldi ya, güzel değil desem yalan söylemiş olurdum. Daha saf, daha temiz, daha çıkarsız, daha güzel yıllardı. Çok da böyle yaşlıymış gibi konuştum ama. Yok yok korkmayın o kadar da değilim. Ama yani Allah sağlık verdikçe bu mikrofonda olacağım. O zaman işte bakarız artık. Yaş durumuna göre. Şimdi demiş ki ritüellerim olurdu. Pazar sabahı pankek, cuma akşamı film, her gün küçük bir şarkı listesi, küçük mutluluklar kutsal olurdu demiş. Kendimi affetmeyi öğrenirdim. Edin tabii ki ya. Vallahi hayat o kadar kısa ki niye etmeyeceksiniz kendinizi, affetmeyeceksiniz ki? Hata mı yaptın? Evet, insanım, robot değilim der geçerdim ama bir de robot olsam. Bak. Yapay zeka bile bunu söylemiş. Vallahi hata hepimiz için. Yaşımız kaç olursa olsun zaten hata yapıyoruz. Allah geri dönüşü olan hatalar vermesin. Ama kendimizi affedelim lütfen. Affetmemek için diyorum ya hayat çok kısa. Devam edelim. Kendime komik gelmeye çalışırdım. Ciddiyet
öldürür, şaka yaşatır. Bir Cem Yılmaz tripleri takınıp he bu da mı gol değil diye gülerdim demiş bak. Ya valla hep gülelim, güzel şeyler yaşayalım. Bak yapay zeka bile yani bunların farkında olarak bize bunları aksettirmiş. Biz niye farkında olmayalım? Bu da bize böyle kulağımıza böyle bir küpe olsun. En azından kafamızın, beynimizin bir yerinde bunlar dursun. Lütfen uygulamak ya da uygulamamak sizin elinizde.

Efendim Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi hepsi Loça Restoran'da buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlarınıza, şirket davetlerinize kadar her anınıza değer katıyorlar. Lezzetin denizle buluştuğu yer boşuna demiyorum. Oturduğunuzda şöyle hani şöyle bir tabir vardır ya, elimi uzatsam denize dokunacağım diye, öyle bir lokasyonda. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Hafta sonu şahane canlı müzikler sizi ağırlıyor. 0542 130 0993 iletişim numarası. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. Instagram Loça Restoran.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
3: Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda ikinci bölüme devam ediyoruz. Simge, as bayrakları sizlerle.

Efendim bir istek şarkısıyla devam ediyor program. Hakan Bey'in istek şarkısı Nazende Sevgilim dinleyeceğiz İrem Derici'den. Bu güzel şarkı Hakan Bey'den kız arkadaşı Büşra Hanım'a gidiyor. İrem

Efendim, lezzetin adresi Loça Restoran, şöyle deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltı ya da enfes et ve deniz ürünleri. Hafta sonu şöyle keyifli, cuma cumartesi canlı müzik, sevdiklerinizle unutulmaz anılar yaşamaya ne dersiniz? Bu arada özel günleriniz, özel toplantılarınız için de yine 10 kişi ve üstü gruplar için fix menü yapıyorlar. Bunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Hem de Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restorant. Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant.

0: Anmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, şimdi bir Japon efsanesi vardır. Der ki, eğer otobüsü kaçırdıysan belki bir kazadan kurtulmuşsundur. Eğer reddedildiysen belki yanlış bir yere gitmekten korunmuşsundur. Eğer onlar gittiyse belki gelecek olanlar için yer açmışsındır. Evren seni ilk bakışta şanssızlık gibi görünen yollarla korur. Sapmalara güven diyor. Ya çünkü hayat her zaman doğru ilerlemez. Bazı kapılar yüzüne kapanır ki başka bir kapıyı fark edebilesin. Bazı gecikmeler seni tam zamanında olman gereken yere ulaştırır. Kaybettiğini sandığın şeyler çoğu zaman sana ait olmayanlardır. Her şeyi hemen anlamak zorunda değilsin. Bazen bir olayın neden yaşandığını aylar, hatta yıllar sonra kavrarız. O gün lanet ettiğin tesadüfün bugün seni koruyan bir dönüm noktası olduğunu fark edersin mesela. Bu yüzden her aksilikte neden benim başıma geldi diye sormak yerine bu beni neden koruyor olabilir diye sormayı dene. Belki de hayat seni cezalandırmıyor, sadece yönünü değiştiriyor. Bazı yollar varılmak için değil, vazgeçmeyi öğrenmek içindir. Bazı vedalar kayıp değil, yeniden başlamanın sessiz davetidir. Ve bazen en büyük şans gerçekleşmeyen şeylerin içinde saklıdır. O kadar doğru ki, yani kelimesi kelimesine okuduğum her şeye katılıyorum. Bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki, diyoruz ki hayatım alt üst oldu, isyan ediyoruz. Ama bir bakıyoruz ki zaman geçiyor, hayatımızın altı üstünden daha güzel, daha kaliteli çıkıyor. O yüzden isyan etmemek lazım diye düşünüyorum. O an belki işte farklı düşünüyoruz o canımız yandığında o can havliyle ama ne oluyorsa gerçekten bizim hayrımıza oluyor.

0: Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anılar da biriktirir insan. Denizin mavisine karşı kurulan sofralar hele, özenle hazırlanan lezzetler, yine canlı müzik eşlik ediyor size. Böyle akşamınız daha da güzel oluyor. Tabii bunların hepsi nerede? Ali Ağa'ya çok yakın lokasyonda, Loça Restorant'ta sevgili dostlar. Balık ürünleri, et ürünleri, yine hafta sonu serpme kahvaltı, yine hafta sonu, hafta içi gidip denizinize girebilirsiniz. Denize çok yakın, böyle sıfır konumda Loça Restorant, Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93. Instagram Loça Restoran sevgili dostlar. Bu arada özel günleriniz, toplantılarınız için de yine çok ideal bir mekan. 10 kişi ve üstü gruplar için de fix menü hazırlayabiliyorlar sizlere. Evet, Loça Restoran sponsorluğundaki bu bölümün de son şarkısı Tantaşçı'dan gelsin sevgili dostlar. Sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından 3. bölümde sizlerleyim. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13.0. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Franchising en güçlü sesi Radyo Sahil. Franchising en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
8: Efendim, saatlerimiz 15.04, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Üçüncü bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda gerçekleştiriyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve ilk şarkım onlar için gelsin.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Nur Cennet Uçar, Seviyorum Seni sizlerle.

Efendim, şimdi bir yargıçtan bahsedeceğim size, Frank Caprio. Şimdi bir yıl önce hayatını kaybetmiş bu beyefendi. Ancak öyle bir söz söylemiş ki çok da haksız sayılmaz. Demiş ki, bazen ölçüyü kaçırdığım oldu ama cezalandırırken ölçüyü kaçırmaktansa

merhamet gösterirken ölçüyü kaçırmayı tercih ederim. Birinin insanların hala iyi olduğuna inanmasının sebebi sen ol demiş. İyilik yaparak asla kaybetmezsin. Sadece ardında güzel bir iz bırakırsın demiş. O kadar doğru ki. İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum ve gerçekten iyilik ya. Gerçekten hani hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğim. Vicdanlı, merhametli çocuklar yetiştirin diye. Vicdan, merhamet duygumuzu kaybetmemek kadar güzel bir şey yok. Şimdi şöyle bir sefoyla tutsak diyelim mi sevgili dostlar?

güçlü sesi. Radyo Sahil.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Seyir Kafe Restorant, efendim Kültür Mahallesi, 209 Sokak, No 16 Taksim 6, Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Arabesk'in en güçlü sesi. Radyo! Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda Gülşen'le devam ediyor program. İltimas sizlerle.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyonun en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil.
5: Radyo Sahil.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Erol Evgin'in o güzel sesinden kum gibi dinleyelim mi, ne dersiniz?

gece biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece.

Efendim, hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Günün her saatinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta buluşuyor sizlerle. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

Efendim şimdi bir adamın atı hastalanır ve veterinere götürür. Veteriner eğer at ayağa kalkmazsa onu öldürmek gerekir der. Bunu duyan koyun hemen ata gider ve haberi verir. At bunu duyunca bütün gücüyle ayağa kalkar. Atın sahibi atın iyileştiğini o kadar sevinir ki sevinçten koyunu keser. Vallahi demek ki bu hayatta herkesin bir önceliği var. At da, ya koyun da ata haber verdiğine işte pişman olmuştur.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restoran sizlerin hizmetinde. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Efendim, veda şarkımız geldi. Hem programda 3. saatin sonuna hem de programın sonuna geldik. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına alkışları göndermek istiyorum. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Ağda tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.

0: Of çeksem bir of çeksem yar bilmez anlamaz. Salimden of çeksem bir of çeksem yar duymaz anlamaz. Of çeksem bir of çeksem yar bilmez anlamaz. Salimden of çeksem bir of çeksem yar duymaz anlamaz. Of çeksem bir of çeksem yar. Of çeksem bir of çeksem yar. Of çeksem bir of çeksem yar bilmez anlamaz. Salimden.
1: Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçıhan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Pınar Aylin'le yaptık. Of çeksem radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. 90'lardan bir şarkıyla açtık programı. Yine öyle devam edelim ama bu defa yeni bir düzenlemeyle, ama sahibinin sesinden. Kaan Öztürk radyonuzda. Yollarda yoruldum. Hoş geldiniz.

Tarkan yaptı güzellik radyonuzdaydı. Efendim bakınız. Bu nasıl bir araştırma? Ya nasıl araştırdınız bunu çok merak ediyorum. Kadınlar efendim bekar erkeklerin kokusunu alabiliyor demiş. Sınıf sınıfa. Oo bekar bu. Fakat şunu da söyleyelim. Başlık tabii bu şekilde ama evli olanların da yine kokusundan anlıyor. Yani kalkıp da şu hikayeye girmeyin artık. Bekarım. Yani sevgili evli erkekler, evli erkek arkadaşlar. Hani bir ortama gittiniz falan filan ya ben yüzüğü falan çıkamıyorum. Mesela bunu yapanlar var. Ki artık bu çok eski bir yöntem. Eğer bir şeyler çevireceksen çıkartma. Çıkartmadığın zaman daha bir... Şimdi... Neyse konumuz o değil. Avustralyalı bilim insanlarınca yapılan bir araştırma kadınların bir erkeğin evli ya da bekar olduğunu kokusundan anlayabildiğini ortaya koydu. Anlıyor musunuz sevgili kadınlar? Soralım yani mesela bir erkekle karşılaştınız. Hoş bir bey. Onun tabii yani buradaki koklamaktan kasıt herhalde böyle falan değildi. Onun mesela bekar ya da evli olduğunu anlıyor musunuz? Hani böyle şeyden falan değil. Hani yüzükten değil. Öyle olmadığını düşün mesela. Soralım kadınlara. Hani biz de emin olalım çünkü konudan. Bakın Bilim Dergisi'nde yayınlanan araştırma heteroseksüel 82 kadın ve 46'sı bekar, 45'i evli toplam 91 erkeğin katılımıyla gerçekleştirildi. Avustralya'da bilim insanları önce erkek deneklere temiz beyaz tişört vererek kıyafetlerini koltuk altlarında önemli bir miktar terin emilebildiği 24 saat gibi bir süreye kadar giymelerini istedi. Parfüm marfüm yok. Yok değil mi? Parfüm yok. Sana beyaz bir tişört veriyor. Temiz. Hiç kullanılmamış. Diyor ki bunu bir giy bakalım sen üstüne. Bir 24 saat üzerinde dursun. Çok da fazla böyle bir tane. Biraz terle ama çok da böyle... çok da terleme. Ardından araştırmacılar denek kadınlara karşılarında bulunan 46'sı bekar toplam 91 erkeğin tişörtleri ve tişörtlerin ait olduğu erkeklerin fotoğrafları verilerek vücut kokularının değerlendirilmesini istedi. Ne pis bir araştırma bu ya. Oğlum böyle araştırma mı olur? Kadın katılımcıların değerlendirmeleri üzerinden elde edilen verilere göre bekar erkeklerin evli erkeklere nazaran daha ağır bir vücut kokusuna sahip olduğu ortaya çıktı. Yani daha ağır derken daha kötü mü? Yani benim anladığım daha kötü bir... Oğlum ayıp ya. Bunlar bildiğin şey gömüyorlar bizi şu an. Araştırma makalesinde ayrıca evli kadınların bekar erkeklerin yüzlerini evli erkeklere nazaran daha erkeksi olarak değerlendirdiğini tespit ettik ifadelerine yer verdi. Ya adamı koca iş yaptığın için o. Adamla evleniyorsun. Aman efendim arkadaşlarıma hava atayım ama şöyle olsun falandı filandı. Koca işle kahve keyfi, koca işle yürüyüş keyfi diye diye adam tabii yüzündeki o şey hani o evlenmeden önceki o aslan. O kaplan ifadesi bitiyor. Koca iş oluyor artık o. Bir de böyle şey de yok hani böyle adam hani EYT gibi düşün. Hani emekliliği almış artık aman ne uğraşacağım ben ya diyor. Ama bekar erkek öyle değil. Her an şey acaba bir şey olabilir mi? Tamam peki evli kadın dinleyenlere de bunu soralım o zaman. Böyle mi görüyorsunuz efendim? Bekar erkeklerin yüzlerini evli erkeklere nazaran daha erkeksi olarak mı yansıyor size? Hani bakıyorsun ha bu daha bu bekar bu. Baba bu garibimin şaftı dağılmış bu evli. Araştırmacılar daha uygun bir eş bulma konusunda kokunun kadınlara yardımcı olabildiğini belirtti diyor. Evrimsel bir bakış açısından bakıldığında kadınların eş olmayı çağrıştıran kemo sinyalleri saptaması ve nihayetinde kendilerine sunulacak nispeten daha az kaynaklar nedeniyle evli erkeklere kur yapmaktan kaçınması kadınlar için daha avantajlıdır denilebilir demiş. Ya bu kadar uzun söylemenize gerek yok esasında. Normali de budur zaten yani. Buna böyle çok bilimsel bir yaklaşım yapmaya gerek yok.
Söz konusu araştırmada katılımcılardaki testosteron seviyelerinin dikkate alınmasa da diyor. Daha önce yapılan bazı araştırmalarda bekar erkeklerin ilişkisi olan erkeklere nazaran daha fazla testosteron hormonuna sahip olduğunu gösteriyor demiş. Daha güçlü bir vücut kokusu daha fazla öne çıkmanıza yardımcı olabilir, hakimiyet sinyali verebilir demiş. Ne var, yıkanmayalım artık. 24 saat çünkü millete giydirdiniz tişörtü. Parfüm marfüm yok. Çıkart bakalım tişörtü, koklayacağız dediniz. Daha hani ağır dedim. Benim aklımda hala var, daha kötü bir koku bu. Öyle mi yapalım yani? Ne yapalım artık? Terli terli mi dolaşalım yani? Bilim insanları bu farklılığın neden kaynaklandığı konusunda farklı görüşlere sahip olsa da testosteronun eş arama davranışlarıyla ilişkilendirildiği konusunda hemfikir demiş. Kim bu Mahmut? Mehmet Mahmut'muş bak bunu araştırmalardan birine imza atan Mehmet Mahmut. Diyor ki daha önceki araştırmalardan yüksek oranda testosteron hormonuna sahip olmanın daha güçlü vücut kokusuyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Potansiyel olarak bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyeleri vardır dedi. Bekar çünkü yani. Hani ne yapsın yani adam? Hiçbir şey yapamıyorsan bari hormon yapayım deyip. Buradan yolunu buluyor yani. Nitekim böyleymiş efendim. Yani artık hani bir ortamda çok da fazla yalan söylemenize gerek yok ki zaten yalan söylemesinin taraftar değiliz. Söylenmemesi daha çok işinize gelir hatta öyle söyleyeyim sevgili erkek arkadaşlar. Hani kalkıp da evliyken de ben bekarım demeyin yani sırıtıyorsunuz. Bir defa surattan belli oluyor. Sen bu suratla bekar mekar değilsin ha. Oğlum sen kociş olmuşsun ya. O yüzden en temizi yine sakin olmak. Sakin olmak diyelim, konuyu kapatalım.

Ece Mumay Panda Radyonuz'da. Efendim, en iyi arkadaşınızdan hiç şüphe duyar mısınız? Ver oradan Kurtlar Vadisi müziği ver. Gerginlik yaratacağız an itibariyle. Efendim bakınız, en iyi arkadaşınızın sizi kullandığına dair 5 işaret. Şimdi bakın, bu işaretlerin ne olduğuna henüz bakmadım. Genelde de bakmam zaten, daha iyi oluyor, sürpriz oluyor. Ben de haberde sürpriz yaşamış oluyorum. Fakat şuna inanıyorum, eğer düşünürsek sanki böyle 5 işareti de bu arkadaşımıza yükleyebiliriz. Hani öyle bir problem de çıkabilir. Bakalım, arkadaşlık karşılıklı güven ve sevgi içerir diyor. Ancak bazen fark etmeseniz de yakın arkadaşım dediğiniz kişi sizi kullanıyor olabilir. Peki siz yakın arkadaşınızı kullanıyor olabilir misiniz? Hiç buradan bakmıyoruz, empati kurmuyoruz. Bakın işte en iyi arkadaşınızın sizi kullandığına dair 5 önemli işaret diyor. İlk sırada tek taraflı konuşmalar var. Sağlıklı bir dostluk içinde olduğumuzda eşit ve dengeli bir düşünce ve duygu alışverişi olur demiş. En iyi arkadaşınız yaşamınıza veya endişelerinize ilgi göstermeden kendi sorunları, şikayetleri ve dramlarıyla konuşmalara hakim oluyorsa bu sizi duygusal bir çöplük olarak kullandıklarının bir işareti olabilir. Yani evet, ortada bir sorun var, ikinizin de sorunu var kendi hayatında. Oturup bunları konuşmak istiyorsunuz ama sürekli böyle arkadaşınız kendi sorunlarını anlatıyorsa, hani sürekli böyle hani seni dinlemiyor. Sürekli kendinden işte böyle bunları yaşadım, şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan filan. Senin dediklerine ilgilenmiyor. Böyle olduğunda işte sizi kullanıyor olabilir. İlk madde bu. Seçici kullanılabilirlik. Ney? Hani kullanmak için seni seçtim mi bu? Şanslısın. Hadi şanslısın, kullanacağım seni. En iyi arkadaşınızın size ulaştığı zamana dikkat edin demiş. Sizinle yalnızca bir iyiliğe ihtiyaç duyduklarında veya diğer planları başarısız olduğunda takılacak biri gibi bir şeye ihtiyaç duyduklarında iletişime geçerlerse bunu anlarsınız zaten. Bu da çok kötü bir şey be. Bak, bir önceki maddeden daha ağır bence bu. Bu sizin müsaitliğiniz ve kaynaklarınız için sizi kullanıyor olabileceklerinin açık bir göstergesidir. Yani arkadaşınız plan kurmuş, bir organizasyonu var, herhangi bir şey. Sonrasında bu bir şekilde iptal oluyor ve son dakika olarak seni arıyor. Bu çok kötü bir şey. Burada direkt zaten engelle. Hani bu bir olabilir, iki olabilir ama üçüncüye izin verme. Karşılıklık eksikliği diyor mesela. Sağlıklı bir arkadaşlıkta bir al-ver dinamiği vardır. Almadan vermek Allah'a mahsus. En iyi arkadaşınız nezaketinize nadiren karşılık veriyorsa ister kulak verin, ister görevlere yardım edin, ister duygusal destek verin demiş. Bu karşılığında fazla bir şey teklif etmeden cömertliğinizden yararlandığının bir işareti olabilir. Gerçek dostlar iyi günde de kötü günde de birbirlerinin yanında olmalıdır diyor. Mesela sürekli ihtiyacı olduğunda o sana geliyor ama senin ihtiyacı olduğunda kapalı. Koşullu destek demiş mesela bir diğeri. Gerçek bir arkadaş başarılarınızda ve başarısızlıklarınızda sizi her zaman destekleyecektir. Bak, burada çok önemli bir şey var. Şimdi ona bakacağız. Şu maddeye bakalım da. Ancak en iyi arkadaşınız yalnızca siz mücadele ederken veya zor bir dönemden geçerken hayatınızla ilgileniyor gibi görünüyorsa kendilerini daha iyi hissetmek için sizi kullanıyor olabilir demiş. İlişkide daha iyi durumda olan taraf olmaktan memnuniyet duyuyor olabilirler. Şimdi mesela bizde şey vardır, bakın kötü gün dostu dediğimiz bir tabir vardır. Çok saçma. Neden çok saçma? Kötü gün dostu kadar kolay bir dostluk yok. Yani karşınızdaki insan kötü durumdaysa ona herhangi bir şekilde destek vermek, onun yanında olmak zor olan değil, bu kolay olan. Nedir? Onunla ilgileniyorsun yani. Bu bir hastalık olabilir. Bu ne bileyim maddi anlamda bir zorluk olabilir. Psikolojik anlamda bir kötü durum olabilir. Böyle bir şeydi. Ona destek vermek kolaydır. Zor olan nedir biliyor musunuz? İyi gün dostluğu. Yani iyi gününüzde yanında olabilen varsa, yanınızda olabilen, işte dost odur. Nasıl iyi gününüzde? Sizin başarınızla mutlu olabilen biri. Çok zordur bak bu. Sizin mutluluğunuzda mutlu olabilen insanları bulduysanız dost odur. Sen mutsuzken seni mutlu etmeye çalışmak kolay bir şeydir çünkü o. Onu herkes yani bir şey yapar, bir çullanır herkes. Aman yarabbi, işte şu mutsuz hemen yardım edeyim.
hemen oturup dinleyin falan filan. Bu işin kolay tarafı. Önemli olan iyi gününde yanında olabiliyor mu? Seni daha böyle ileriye ittirebiliyor mu? Bu önemli. Yazın bunu kenara. Manipülasyon ve suçluluk uyandırma demiş bir diğeri mesela ve son madde. Sizi sık sık manipüle eden veya kendileri için bir şeyler yapmaya, suçluluk duygusuna sürükleyen arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun. Gerçek bir arkadaş olsaydın şunu yapardın. Baskılıyor veya bana borçlusun çünkü bunu senin için yaptığım gibi ifadeler kullanabilirler. Öyle bir durumda da hemen borcunu öde, sil, engelle. Yani biraz acımasız bir durum olabilir ama doğrusu o. Hani öyle bir durum var. Ben sana şunu yaptım, ben böyle yaptım, sen şöyle yapmadın falandı filandı durumları varsa hemen borcun neyse öde ve oradan sessiz bir şekilde değil, hızlıca uzaklaş. Bunlarmış efendim. Bu 5 özellik varsa yakın arkadaşınızda, yani bu şekilde bir davranış durumu varsa evet siz, daha doğrusu o sizin en yakın arkadaşınız olabilir ama siz onun esasında bir böyle bir şey, nasıl denir, ATM olabilir. Acil servisi olabilir. Ha, bunlar hiç mi olmaz? Bunlar tabii ki olur ama az önce bir maddede de söyledik. Karşılıklı olduğu zaman tadından yenmez. Öbür türlü iş çıkarcılığa girer.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
5: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yaşar Kumralım radyonuzdaydı. Efendim yıllar değişiyor, yollar değişiyor. İnsanoğlunda beklentiler değişiyor. Yaşam şartları değişiyor, standartlar değişiyor. Bizler değişiyoruz. 10 yıl önceki, 20 yıl önceki görüntünüzde aynı değilsiniz. Lakin değişmeyen bir şey var efendim. Bu telefonla dolandırılmaktan biz bütün... Ondan bir değişemedik ya la. O kaldı, yapıştı üzerimize kaldı ya. Gitmiyor efendim, telefonla dolandırıcılık. Yani bu kadar mı artık, ne demek lazım buna bilmiyorum. Bu kadar mı dolandırılmaya hevesiniz ya telefonla? Bak, yıllardır uygulanan taktik bu, yıllardır ya. Kaçıncı yıl olduğunu bilmiyorum. Artık rahat bir 15 yıllık mazisi vardır bunun yani. Telefonla dolandırıcılık. Nasıl telefonla dolandırıcılık? Sahte polis, sahte hakim, sahte savcı, sahte jandarma olarak aramak suretiyle. Arkadaş, yıllardır dolandırılıyoruz ya bu yüzden. Bak, bununla ilgili İçişleri Bakanlığı, jandarma, efendime söyleyeyim polis, binlerce SMS gönderdi, mesaj gönderdi. Bunlarla ilgili billboardlar hazırlandı. Bunlarla ilgili tanıtım filmleri çekildi, kamu spotları çekildi. Hala dolandırılıyoruz. Elektrikli otomobil ürettik be artık. Bakın, İstanbul'da gerçekleşen bir operasyon sonucunda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak toplamda 10 milyon lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 10 milyon lira. İstanbul'da bir mağdur polisi arayarak telefondan kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarında bulundu. İşte değerli kardeşim, bunu dolandırılmadan önce yapman gerekiyor. Dolandırıldıktan sonra aradığın zaman zaman zaman iş işten geçmiş olabiliyor. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların kullandığı telefon numarasını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler bu dolandırıcı şebekesinin izini buldu. Şebeke üyelerini takip eden polis ekipleri İstanbul ve Balıkesir'de birçok kişinin aynı dolandırıcı şebeke tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını belirledi. Milyonlarca lira. Yapılan incelemeler neticesinde şebekenin kurbanlarla telefonla iletişim kurarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları, ardından tehdit yoluyla para talep ettikleri veya kişilerin sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık sistemleri üzerinden kendi hesaplarına para transferi gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Bak, sonuncusu enteresan. Sim kartlarını kopyalayarak, bak o bunlar da tekniği geliştirmiş. Bu yöntemle toplamda 10 milyon liralık bir dolandırıcılık faaliyeti yürütükleri tespit edildi. Tespitlerin ardından söz konusu şebekenin üyelerine yönelik bir operasyon düzenlendi. İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda EK29, ŞÖ30, ÖC37 bıt bıt bıt bıt falan isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış. Bak, en büyüğü 40 yaşında, en büyüğü 44 yaşında, bir tanesi 40 yaşında, diğerleri 30'lu yaşlarda. Yani 15 sene desek, 30 yaşındaki daha 15 yaşındayken... Daha neyin ne olduğunu bilmiyorken yani bu sistem başladı, telefonla dolandırılma sistemi, ve hala daha devam ediyor ve hala daha tutuyor. İşte bu başarıdır yani. Yani. Bunca yıldır bu numarayı yiyorsak bence artık dolandırıcıların suçu yok. Arkadaş, bin defa haber çıktı, milyon kere haber çıktı bununla ilgili, milyon kere. Ben kaç defa programda okudum hatırlamıyorum artık, sayısını bilmiyorum. Televizyonlarda kaç defa haberini izledik sayısını bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama hala da bu numara tutuyor yani. Birisi aradığı zaman seni işte polis... Tabii onlar da bir takım teknik kullanıyor işte. Telsiz sesleri, melsiz sesleri falan filan. Telsiz sesini mi duydun? Seviyorum, merkezde geç. Telsiz sesleri falan filan öyle bir yükleniyorlar. Bizimkiler hayda, elde avuçta ne kadar varsa... Bunun için bankadan kredi çeken var. Ya neymiş efendim, hesabı terör örgütünün eline geçmişmiş. Yani o bankanın sorunu, benim değil yani. Ne yapıyormuş benim? Kara paramı aklıyormuş yani. Bana da biraz dekont şey bıraksınlar, küsuratları bıraksınlar. Böyle böyle elde avuçta... Mesela bankadaki hesap terör örgütünün eline geçmiş olabilir diyelim mesela. Da bundan evdeki paranın suçu ne? Evdeki altının suçu ne mesela? Onu ne yapacağız? Onu hiç hesap eden yok.
Tamam. Terör örgütünün elinde hesabın, eyvallah. Diyelim. Evdeki paraya ne oluyor? Bizimkiler ne var? Kredi çeken var ya bununla ilgili. Hal böyle olunca son çare olarak polise gidiyoruz. İşte bu arkadaşlar şanslıymışlar, yakalanmışlar ama yakalanmayan da bir sürü dolandırıcı var tabii ki.

şey. Emre Altu, yanabilir her şey radyonuzda. Yanabilirim yalan. Bırak yansın canım o zaman. Bakınız, en umursamaz dört burç denmiş. Kimsenin ne dediğini takmıyor diye. Takmıyor diyor. Çok da fifi, çok da tın. Bazı insanlar umursamaz tavırlarıyla dikkat çeker. Onlar sadece kendi hayatlarına ve başarılarına odaklanır. Kimsenin hakkında konuşmasını istemezler. Tamam, bu kötü bir şey mi canım? Astrolojideki en umursamaz burçların listesi. Bakın neler var. İlk sırada Koç burcu. Koç cesareti ve kararlılığıyla tanınır. Aklındakileri konuşmaktan ya da inisiyatif almaktan korkmuyorlar ki bu bazen daha içine kapanık bireylere utanmazlık gibi gelebilir diyor. Koç burcu bireyleri yeteneklerine güvenilir ve istediklerinin peşinden tereddüt etmeden gitmeye isteklidirler. Atılganlıkları takdire şayan olsa da hedeflerini takip ederken sosyal normları veya sınırları göz ardı ettiklerinde utanmaz olarak da algılanabilirler demiş koçlar için. İkinci umursamaz burç aslan burcu. Aslanlar kendine güvenen ve dikkat çeken bireylerdir. İlgi odağı olmaya bayılırlar ve yeteneklerini veya başarılarını sergilemekten korkmazlar diyor. Yani her şeyde ulu ortaya... Hani milletin gözüne de sokmayın yani. Kendine güvenen doğaları bazıları için ilham verici olabilir ancak aynı zamanda sürekli onaylanma arayışında olduklarında veya aşırı ben merkezci olduklarında bu durum utanmazlık olarak da görülebilir. Bu burcun manyetik kişiliği bazen kibir veya utanmazlık olarak yanlış yorumlanabilir demiş. İkide bir utanmazlıkla vuruyor. Üçüncü en umursamaz burcumuz yay burcu. Yay burçları maceracı ve özgür ruhlu kişiliklerdir. Toplumsal normlara veya beklentilere meydan okumaktan korkmuyorlar diyor. Tabu konuları tartışmaya açık olmaları ve istekli olmaları daha muhafazakar çevrelerde utanmazlık olarak görülebilir demiş. Bu burç dürüstlüğe ve özgünlüğe değer verir ve kendilerini başkalarının alışılmadık bulduğu şekillerde ifade edebilir diyor. O zaman bunlara şey deseydik keşke, hani en umursamaz dört burç yerine en utanmaz. O şekilde sıralasaydık keşke. Ve son sırada şaşırdık mı? Hayır, kova burcu. Kovalar ilericidir ve alışılmadık düşüncelere sahiptir. Alışılmadık düşünceler, neler olabilir ya? Genellikle sosyal adalet davalarını savunurlar ve adaletsizliklere karşı konuşmaktan korkmazlar. Boşuna açmıyoruz bu mikrofonu. Bireysellik ve özgürlük konusunda güçlü bir arzuları vardır ve geleneksel normlara bağlı olanlar tarafından utanmaz olarak algılanırlar. Sensin utanmaz. Sen kimsin de bana böyle diyorsun? Bu burç onların bağımsızlığına değer verir ve belki de statükoya meydan okusalar bile benzersiz inançları ve fikirleri konusunda pişmanlık duymaz. Bak diyor ki sonunda da lütfen bir kişinin utanmazlık olarak algıladığını, diğerinin güven veya özgürlük olarak algılayabileceğini unutmayın diyor. Yani bana utanmaz derken kalbimin kırılabileceğini de hesaba katın. Hassas, narin kalbim. Bunlarmış efendim en umursamaz ya da dediğim gibi hani umursamaz demeyelim onu artık, utanmaz burçlar. Koç, aslan, yay ve kova olarak sıralanıyor. Bu burçlardan biriyseniz zaten mevzuyu biliyorsunuzdur. Az çok kendinizi biliyorsunuzdur yani.

0: Reklam. Reklam. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sezen Aksu, şahane bir şey yaşamak radyonuzdaydı. Namit'in ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve şimdi Derya Ulu radyonuzda ne münasebet.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Zeynep Bastık, Eyvah Radyonuz'da. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Çarşı pazar karışır. Ben size söyleyeyim. Bakınız, ilişkinizde ihanete uğruyor olabilirsiniz. Şimdi biz mesela genel olarak nasıl değerlendiririz veya ihanet deyince akla ne gelir? Hemen böyle birisiyle bir yerlerde yakalamak. Direkt olarak o gelir akla ama sadece o mu? İşte diyor, birbirinden farklı aldatma türleri. Abo! Toplan. Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda her şey bazen anlaşılmaz olabilir diyor. Yo, niye anlaşılmasın? İlişkinizde farkında olmadan partneriniz tarafından aldatılıyor olabilirsiniz demiş. İlişkilerde karşılaşabileceğiniz yaygın aldatma türlerine bir bakalım diyorlar. Bakalım neler var. Efendim, ilk sırada fiziksel sadakat var. Bu herhalde az önce bizim bahsettiğimiz zaten. Bu diyor, taahhüt edilen ilişkinin dışında biri... Taahhüt edilen ilişki... İlişkinin dışında biriyle fiziksel yakınlık veya cinsel aktivitede bulunmayı içerir diyor. Efendim, öpüşmek demiş işte, ilişki veya diğer fiziksel etkileşimleri içerebilir. Yani ne var ne yok hepsini içerir diyor yani. Efendim, ikincisi, bak, duygusal sadakatsizlik. Duygusal aldatma, bir partnerin başka biriyle derin duygusal bağ veya bağlılık kurması durumunda çoğunlukla mevcut partneriyle duygusal bağ dışlayacak şekilde gerçekleşir. Yani fiziksel bir durum yok ama onun dışındaki her şey maşallah. Samimi düşüncelerin, duyguların ve sırların paylaşılmasını içerebilir diyor. Ki bunun gidişat bellidir, ben söyleyeyim sana. Bu durumun gidişatı ilk maddeye dayanır. Tehlikelidir. Bir de zaten bak, duygusal sadakatsizlik varsa zaten esasında ilişki bitmiştir. Şimdi dersin ki fiziksel sadakatsizlik bitmiyor mu? Onu tartışabiliriz daha sonra. Ama duygusal sadakatsizlik de zaten bitmiştir. Yani niye uzatılır onu hiç anlamam. Efendim, üçüncü sırada günümüzde popüler. Çevrim içi veya sanal sadakatsizlik. Bunun da ilk ikisinden bir farkı yok. Esas da bunların, bence, bak net söyleyeyim, bu konuda biraz katı fikirli olarak düşünebilirsiniz belki ama hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hepsi birbirinin laciverti. Lacivertin tonları, yani biri biraz daha açık olabilir, biri biraz daha koyu olabilir. Çevrim içi veya sanal sadakatsizlik demiş. Çevrim içi sadakatsizlik bugünlerde daha yaygın hale geldi. İşte pandemiyle beraber. Bu tür bir aldatma, romantik veya cinsel konuşmalar yapmayı, müstehcen mesajlar veya resimler alışverişinde bulunmayı, sonrasında başınız öyle bir işler açıyorsunuz ki. Veya çevrim içi olarak birisiyle duygusal bağlantılar kurmayı içerebilir diyor. Hani böyle bir durum varsa bu da ilk ikisinden hiçbir fark yoktur. Şey diyemezsin yani, ya hayatım buluşmadık vallahi bile. Buluşma, yani konu sadece buluşmaktan mı geçiyor? Bir diğeri... Yalan söylemek, bak. Hile, kişinin faaliyetleri, nerede olduğu veya başkalarıyla olan etkileşimleri hakkında yalan söylemeyi veya gerçeği gizlemeye içerebilir. Çok enteresan. Bu illaki şey, hani bu farklı bir yalan farkındaysanız. Bu sahtekarlık ilişkiye olan güveni zedeler ki bitirir. Bak, kişinin faaliyetleri mesela nedir işte? Diyorsun ki iş toplantım var. Hep akla o gelir, veya bayi toplantısı. Bayi toplantısı var. Sonra arıyor mesela sevgilisi veya eşi. Arkada acayip müzik sesi. Neredesin ya? Bayi toplantısındayız da ara verildi. Bir diğeri flört demiş. Başkalarıyla zararsız şakalaşmanın ötesine geçen. Bu zararsız şakalaşma başları zaman da risklidir diyeyim ben size. Yani öyle hani zararsız şakalaşmayla başlar. O iş devam eder. Tedbiri baştan almazsan, ha bu senin hoşuna gidiyorsa onu bilemeyiz tabii ki, o ayrı. Başkalarıyla zararsız şakalaşmanın ötesine geçen ve romantik veya cinsel imalar içeren bir şekilde flört etmek bir tür aldatma olarak kabul edilebilir. Bu aşırı iltifatları, dokunmayı veya müstehcen yorumları içerebilir demiş. Zaten bunun da gidişat yine.
Ve son değil, daha son değil. Ana ne çok varmış be. Bir diğeri mikro hile. Mikro hile mi? Mikro hile toplu olarak bakıldığında mevcut partnerden başka biriyle duygusal veya romantik bir ilişki olduğunu düşündüren bir dizi küçük, görünüşte önemsiz eylemi ifade eder. Bu eylemler arasında gizli mesajlaşma, tamam diğerinden ne kaldı bu flörtten? Başka birinin sosyal medya gönderilerini beğenme ve yorum yapma veya sır saklama yer alabilir demiş. Hani sürekli birine böyle bir yoğunlaşma. Beğenme falan filan bıt bıt bıt bıt. İhmal ve duygusal terk edilme. Kardeşim net olarak söyleyeyim, aldatılırsın. Bak net bak, yaz bak buraya Mahmut Deli dersin. İhmal ve duygusal terk edilme. O affetmezler yani, kusura bakma. Bir partnerin duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmek veya ilişkiden duygusal olarak çekilmek de bir tür aldatma olarak görülebilir. Duygusal terk edilme fiziksel veya duygusal sadakatsizlik kadar zarar verici olabilir diyor. Son olarak finansal sadakatsizlik. Mali hile demiş, bir partnerin mali bilgileri saklaması. Diğerine danışmadan önemli mali kararlar alması veya ilişkiyi etkileyen gizli harcamalar veya yatırımlar yapması durumunda ortaya çıkar. Kredi kartı ekstralarına bakıver. Hani nerede nasıl harcama yapılmış. Hangi restoran falan ve şak diye çıkıyor onlar. Neler alınmış falan filan. E tabi şimdi bak ortak bir hayat sürüyorsun. Mesela nedir işte gizli harcamalar, yatırımlar falan filan. Bu artık hani sevgililiğin dışında hani evlilikle alakalı. Hani orada bir taraf diğer tarafa söylemeden, çaktırmadan sinsice böyle bir yatırım matırım yapıyorsa... O ayrı bir şey. Yatırım yapılır tabii ki. Elbette yapılır. Bundan doğal bir şey yok. Gücüm yaparsa, imkanım varsa yaparsın. Bundan şey güzel bir şey de yok hatta. Ya ama arkadaş bunu da paylaşmazsan... Ben yani... O zaman zaten esasında arada bir ortaklık aramaya gerek yok. Yani nedir o? Şey denir... evlilik birliği. O değil mi? Birlikteliği. Onu aramaya gerek yok yani. Bak net olarak söyleyeyim neler vardı. Fiziksel sadakat, duygusal sadakatsizlik, çevrim içi veya sanal sadakatsizlik, yalan söylemek, flört, mikro hile, ihmal ve duygusal terk edilme, finansal sadakatsizlik. Bunların ilk maddeyi çıkartırsak eğer hepsini topladığımızda gidişat ilk maddeye varacak fiziksel sadakate. Yolculuk oraya doğru olacak. Sen istediğin kadar gizliyorum de... İstediğin kadar bu konuda profesyonelim de. Ne bileyim istediğin kadar yok canım belli etmiyorum yahu de. Ne der? O anlaşılıyor. O yüzden hani riske ettiğin şeye bakacaksın önce. Kaybedeceklerine bakacaksın. Ondan sonra ne yapıyorsan yap bir daha. Sanalını mı yapıyorsun? Duygusalını mı yapıyorsun? Yani o artık sana kalmış olan bir şey.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde, seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Mahmut Uçakçal.

Ayhan Aşk Bayrakları radyonuzdaydı. Efendim. Oho, erkekleri ilişkiden soğutan 6 davranıştan bizi amma çok şey soğutuyor ilişkiden ya. Bak zaman zaman karşımıza çıkıyor yani sık sık aralıklarla çıkıyor yani işte erkekleri ilişkiden soğutan davranışlar. Ama hangi erkekten bahsediyorsun sen? Bizimkiler ilişki diye hantır diyor. Bu ilişkiden soğutan davranış diyor. Ay. Bak arkalarına bakmadan kaçıyorlar demiş. O derece. Neler var mesela bak hangi davranışlar erkekleri ilişkiden soğutuyor? İşte erkeklerin eşlerinin yapmayı bırakmasını dilediği bazı şeyler. Bir konuyu uzatmak. Evet. Ama hangi konuyu? Erkekler kadınların bazen bir konuşmayı uzatma eğiliminde olduğunu düşünüyor. Erkekler kadınların bazı konuları neden uzattığını asla anlamıyor demiş. Biz biraz daha düzüz ya kadınlara göre. Düz. Gittik tamam söyleyeyim bitti. Bir de burada mesela bak başka bir sonuca varacağız daha sonra. Dur birkaç madde daha bakalım. Bak kavga ederken veya tartışırken konuyu gereksiz yere uzatmak yerine bir çözüme ulaşmak gerekir. Kadınlar bir anlaşmazlığı bırakmayı ve onu sürüklemeyi reddettiklerinde erkeklerin hüsrana uğrama olasılığı yüksek oluyor demiş. Düşünürken rahatsız edilmek. Düşünürken rahatsız edilmek. O nasıl oluyor? Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho. Ancak kadınlar aynı zamanda onları rahatsız etme ve bir şeylerin yanlış olduğunu düşünme eğilimindedir diyor. Gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmak demiş. Erkekleri ilişkiden soğutan 6 davranıştan. Bir tanesi gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmak. Romantik filmler genellikle kadınları çok fazla etkiliyor. Maalesef. Kadınlar romantik filmlerin etkisiyle eşlerinden gerçekçi olmayan beklentiler içerisine giriyor. Özellikle mesela bizim Türk dizilerinde bu çok oluyor. Mesela gençlerin çoğu bundan etkileniyor ve evliliklerini mesela o şekilde olmasını bekliyor. Fakat hesap etmedikleri şöyle enteresan küçük bir detay var. Küçük ama önemli bir detay. O dizilerde hiç para konuşulmuyor. Değil mi? Mesela bizim yaz dizilerinde olur. Veya bazen mesela enteresan böyle aşk dizileri olur. Yerlilerde bu çok olur. Genelde böyle şeydir hatta. Erkek reklam ajansı sahibidir genelde. Bir yere oradan yüklendiler. Böyle evlenirler falan filan ama hiç böyle gerçeklerden bahsetmezler. İşte onlar böyle rüya gibi işte bir tatil vesaire falan onlar hayal edilir. Daha ikiniz de mesela asgari ücret alıyorsunuz. Bu kısım mesela düşünülmez. Öyle bir beklenti olur. Hal böyle olunca gerçek hayatla yüz yüze kaldığında sudan çıkmış balığa dönersin. O yüzden beklentileri mantıklı kurmakta fayda var. Bak bu filmlerde karakterlerin belirlediği çıta çok yüksek ve yaşananlar gerçek değil. Heh işte demek istediğimiz bu. Bu kadınların erkeklerden büyük jestler beklemesine yol açar ve bu da sonuçta erkeklere büyük bir yük getirir demiş. İpuçlarını anlamazlar diyor bir diğeri. Bazen kadınlar erkeklerine sevdikleri veya yapmayı tercih edecekleri bir şey hakkında ipuçları verme eğilimindedir. Ancak erkekler genellikle ne kadar bilgisiz olursa olsun kadınların verdiği ipuçlarını pek anlamazlar demiş. Ya evet bu konuda biraz işte düz canlı olduğumuzdan dolayı yani şey gibi düşün hani kadına soruyorsun neyin var diye bir şeyim yok diyor. Biz anlıyoruz ki evet bir şey yok. Hayır esasında o dünyanın en riskli cevabıdır. Orada bir şey var ama ne o? Partnerlerinin daireler çizerek konuştuklarını hissederler ve onları tamamen kafaları karışır diyor. Basmıyor kafa. Hobilerini seviyormuş gibi yapmak demiş. Erkekler partnerlerinin hobilerini gerçekten sevmek yerine onları seviyormuş gibi yapmasından nefret eder. Ha mesela nedir erkekler hani kendi hobilerini. Ne olabilir mesela bu? Futbol maçı izlemek. Bak direkt aklıma o geldi. Bunu mesela hobi olarak değerlendirelim. Sevgilisi işte eşi mesela nedir? Sevmiyor ama seviyor gibi izliyor. Hayır sevmek zorunda değilsin. İzlemek zorunda da değilsin. Ama izleyene de pek... hani orada izliyorsa da bir bırak az bir. En azından bir ilk 15 dakika bir geçsin yani. Ay, uzun süre hazırlanmak demiş. Oo. Çoğu erkek kadınların erkeklere kıyasla hazırlanmalarının daha uzun sürdüğünü düşünür.
Yani düşünmeyi bırak, gerçek olan budur. Kadınlar hazırlanmak için 10 dakikaya ihtiyaçları olduğunu söylüyor ama sonunda saçı, makyajı, elbisesi vesaire dahil her şeyi yapmak tam bir saat alıyor. Bir saat iyi. Erkekler bu kadar uzun süre beklemekten nefret ediyor demiş. Bak bununla mesela çok güzel bir şey var. O geldi aklıma. Kadınların 10 dakikaya hazırım demesiyle erkeklerin 10 dakikaya evdeyim demesi kapışır diye. Çok mantıklı. Bunlarmış efendim bakınız. Erkekleri ilişkiden soğutan, arkalarına bakmadan kaçıran şeyler. Bunlarda da yine diyalog önemli yani. İşte hobi mobi falan filan diyoruz. Sevmek durumunda değilsin. Seviyormuş gibi davranma. Gerek yok yani, söyle. Karşı tarafta ona göre tedbirini alsın yani. Ay ay ay. Çok da fazla bizi düşündü. Çok oyalamayın. Çok düşündürmeyin bizi işte. Düşündürdüğünüz zaman bizim kafa çok karışıyor. Yani direkt söyleyin. Ne varsa açık açık hani söyleyin. Tatlıya bağlayalım. Ondan sonra hakikaten şey çözemiyoruz yani mevzuyu.

Ege Çubukçu kendine has şarkılardan bir tanesi diyelim Çalkala Radyonuzdaydı. Namı Tunay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir. Günün bu saatinde her nereden dinliyor olursanız olun. Ve şimdi Ebru Polat Radyonuzda. Hazmedemeyenlere soda. Gidenlere

bayıla bayıla radyonuzdaydı. Efendim, çocuğu olan dinleyicilerimize soralım. Çocuğun bebeklik yıllarından, bebeklik zamanından hiç unuttunuz mu sağda solda? Yaşanmış hikayeler var biliyorsunuz. Markette unutan var. Başka mesela almayı unutan var okuldan. Bunlar genç çiftlerde olabiliyor. Hatta erkekler tarafından biraz daha olabiliyor. Çünkü hani alışması, kabullenilmesi falan filan. Şimdi kadınlar daha hassas bu konuda. Daha duyarlı erkeğe göre. Yani erkekler de tabii ki hani çocuğunu seviyor ama... bir kadın kadar, yani bir anne kadar olması tabii beklenemez. Mesela alışverişte falan çocuğu unutanlar var. Bazen böyle tweetler ya da mesela haberler görüyoruz efendim. Bakın bu da hava alanında çocuğunu unutan bile var diyor. Oğlum nasıl başarıyorsunuz bunu ya? İstanbul Havalimanı'na ulaşımı sağlayan HavaIst otobüslerinde 11.555 eşya unutuldu. Eşya dışında bakın muhabbet kuşunu, hatta çocuğunu unutan bile var. Bu çocuk kiminse al, gelsin alsın, doğru doğru buraya git. İstanbul Havalimanı'na bagajlı toplu ulaşım hizmeti veren HavaIst'i kullanan binlerce kişi yolculuğun verdiği heyecanla otobüslerde birçok eşyasını unutuyor. Unutulan eşyaları sahiplerine ulaştırmak için sistem kuran HavaIst, bu yıl otobüslerde unutulan, bak bu yıl sadece bir yıl içerisinde 11.555 eşyadan 9.464'ünü sahiplerine teslim ederken, teslim alınmayan eşyalarsa sahiplerini bekliyor demiş. Çocuk da orada mı? Bilmez, çocuk artık büyüyor, hani ilkokul falan bitiyor orada. Çocuk hala orada. Artık askere falan mesela HavaIst gönderiyor. HavaIst Kayıp Eşya Bürosu sorumlusu Davut Tuğlu. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapıp unutulan bir eşya varsa fotoğrafını çekerek bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girerek her semtin raflama sistemine yerleştirip yolculara teslim etmek için burada bekletiriz diyor. Eşyaları %85 teslim etme oranımız var dedi. Sahiplerinin teslim almadığı eşyaları bir süre sonra Darül Aciz'e, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bıraktıklarını belirten Tuğlu, en ilginç unutkanlık olayını ise çocuk unutma olduğunu söyledi. Çocuğu belediyeye bıraktık. Çocuklu bir ailenin yan koltukta uyuyan çocuğu unutup otobüsten indiğini anlatan Tuğlu, kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlamış. Durumu fotoğraflayarak bize bildirdi. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti. Bak hala ailenin haberi yok. Ya hanım, sanki biz bir şey unuttuk gibi otobüste. Yok be, ne unutacağız? Yani bakıyorum çantalar mantılar burada. Yani ama bir şey unuttuk gibi. Aman ararlar ya öne. Ya da şey, aman önemli bir şey olsa hatırlardık. Ha vallahi hadi gidelim biz tatilimize. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti. Ardından aile bize ulaştı. Buraya gelerek çocuklarını teslim aldı diye konuştu. Şey de düzen, teslim tutanağı düzenleyip buna esasında asmak lazım binanın girişini. Bunu da yaşadık diye. Bak hani inerse o an mesela telaşla falan aşağı inmişsindir anlarım ama bunlar baya baya unutup gitmiş. Ki çocuk merkeze bırakılmış ondan sonra, yani ağlıyor, ağlayan çocuk. Aradan ta ne kadar sonra, bizim bir çocuk vardı ya. Bizim merkezi arıyorlar mesela HavaIst'i. Şey, acaba bizim bir çocuk vardı da sizde olabilir mi o ya? Biz onu galiba otobüste unuttuk. Hayır, ileride büyüdüğünde inşallah bu çocuğa bu anıyı anlatmazlar. Çocuktaki yıkımı düşünsene bir daha, psikolojik yıkımı. Evladım, annem baban seni sevmiyor mu? Ya ne sevmesi ya, otobüsü unutmuşlar. Neyin sevmesinden bahsediyorsun Allah aşkına?

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
8: Radyo,
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzubeyi Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzubeyi Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo! Geçmişten günümüze en hip şarkılar.
6: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi
5: radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
0: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

ένα ήταν δούσιο. Άννα, Άννα, Άννα, δεν είσαι εσύ. Τώρα, η Αλβάνια.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Duyguların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
1: en güzel soğlar
0: Radyo Sahil'de.
1: Radyo Sahil'de.
2: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kaldı. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup gittim ya.

Çok sevmiştim ölesiye. Ateşlerinde hicranı yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kaybolup gittim yar. Tuzakta aşkın bana kandım, kahroldum. Canımın baharında, canımdan oldum yar.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: gözlerim yolda kalmasın.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Gözyaşımın her damlası sevgidir. Şu hasretlik zor gel.

hasretinden ateş yutmuş gibiyim. Ağlama sevdam, ağlama, ağlama.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Sarfesin en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Yaş dökmesin gözlerin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

En güçlü sesi. Radyo Sahil. Radyo Sahil. En güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Değil bana kız.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular
2: Radyo
1: Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

her arama. Bir mektup, bir mendil, bir buse yeter.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le.
1: Radyo Sahil.
2: Gördün mü bak.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kaldırdım çay içtiğin bardağı. Rafa sakladım giydiğin ne varsa. Bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlama.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.